de guerre. Ich hatte ne yandı canım, molla can. Ne buldu yarım gelmedi gel, ne buldu yarım gelmedi gelin.

merhemi, hem sakidir hem bakidir Nur Rahmanım Ali. Ali, Ali, Ali.

0: Kısa gün sen o yalın ya.
1: Kısa gün sen o yalın ya.
0: Ya Rabbi ki yok oğun ama.
1: Ya Rabbi ki yok oğun ama.
0: Çeyimin de nyağı, çeyimin de nyağı. Oh,